0: Garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

0: Sevgi de dostluğun buluşu en iyi nokta.
1: Çıkıp

0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi.

0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu...

0: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk beyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: sevgiyle dostluğun
1: büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
2: Radyo

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

de... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş.

0: Sevgiyle Radyo dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Radyo Çağdaş.
2: Yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
3: Değiş saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

Herkese merhabalar, iz bırakanlar başladı, hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir çarşamba olsun hepimiz için. Haftanın tam ortasındayız, yolun yarısı değil, umutların devamındayız diyelim. Evet, tam 20 yıldır kesintisiz yayın yapan bir ses burası Radyo Çağdaş. Evet, 20 yıldır bu toprakların nabzını tutan, türkülerle hafızayı diri tutan, sözü olan herkese mikrofon uzatan bir radyo. Hani biz de sadece müzik değil, bakın bir kültürü de yaşatıyoruz, hep söylüyorum. Özellikle Çağdaş Kocaeli gazetesiyle aynı çatı altında, böyle gazetemizin gündemiyle, şehrin nabzıyla, hani böyle toplumsal hafızayla birlikte yol alıyoruz. E tabi bunun yanı sıra Çağdaş Sanat Akademimiz var, gençlere alan açıyor, sanata nefes oluyor. Çünkü sanat olmayan yerde ses her zaman eksik kalır. Çağdaş Medya Grubu olarak sazın, sözün, sanatın da yanındayız her zaman. Bizleri sosyal medya adresinden takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medyalarda varız. Ayrıca iOS ve Android uygulamalarından dünyanın neresinde olursanız olun bir tık kadar yanınızdayız, unutmayın. Bugün böyle kesimalarıyla başlarken böyle... Yani Anatolian folk rock cover'la sizlerle birlikte aslında, ama böyle şeyi düşündüm ben. Hani türkü dediğimiz şey aslında bir dönemin aynasıdır diyoruz ya. Hani ne bileyim, bir köy odasından doğar, bir dağın yamacından yayılır. Bazen bir aşkın, bazen bir ayrılığın, bazen bir haksızlığın da dili olur. Hani ama en çok da yoldaştır ya türküler. Bazen kimseye anlatamaz içindekini. Ne bileyim, bir türkü gelir senin yerine söyler. İşte o zaman anlarsın ki yalnız değilsin. İşte Radyo Çağdaş da böyle bir yoldaştır. 20 yıldır sizinle ağlayan, sizinle gülen, sizinle direnen bir ses. Evet, bugün yine buradayız. Mikrofonumuz açık, gönlümüz açık ve başlıyoruz.

Hani hep deriz ya, gesi bağları böyle Anadolu'nun içine kazınmış bir ayrılık hikayesidir diye. Evet, Kayseri'nin gesi bağlarından çıkmış bir türkü. Bakın 19. yılın sonları böyle 20. yüzyılın başlarına dilden dile yayılmış. İşte zamanla bütün Anadolu'nun ortak hafızası olmuştur. İşte bu kıymetli eseri de Anatolian rock cover tarzıyla bizlerle birlikteydi. Yeniden doğdu aslında. Aslında Anadolu rock dediğimiz akım da 1960'lardan biridir. Türk halk müziğiyle hani rock enstrümanlarını buluşturan bir devrim gibi bir şey. Hani bağlamayla elektro gitarın aynı çizgide yürümeye başladığı anlardır. Mesela bunların öncüleri Barış Manço'lar, Erkin Koray'lar, Selda Bağcan'lardır. Gesi bağları da hani bu versiyonla aslında bugünle konuşuyor. Hani geçmişin bugünle konuşması diye adlandırmak istiyorum. Hani bağlamanın elektro gitarla el sıkışması gibi. Bakın hasret her zaman zamansızdır. Çünkü bir türkü bir dönemi anlatabilir, belki de anlatamaz ama ayrılığın kendisini tam olarak anlatabilir. Evet, insan hayatı boyunca en az bir kere gurbeti tadar efendim, unutmayalım. Şimdi ise iki keklik türküsünü sizlerle buluşturalım. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattımız.

Hani bazı coverlar, evet, hani alt cover vokal al diye geçer, ale diye aslında geçer. Bunlar aslında yapay zeka ürünüdür ama bunlar bir grup, şu an size dinlettiklerim stüdyoda kaydedilmiş gerçek enstrümanlarla yapılmış bir düzenleme bakın. Hani hep diyoruz ya işte Anatolian rock cover, rock cover diye. Aslında bu bir ifade tarzıdır sevgili dinleyiciler. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Hani bir türküyü ya da eski parçayı Anadolu rock stilinde yeniden düzenlemeye deniliyor bu. Hani bu bir grup ismi falan değil, bilginiz olsun. Mesela Karadır Kaşların, bu da Anadolian rock cover versiyonuyla bizlerle birlikte, mesela Yeşiller Müzik Band grupları tarafından hazırlanıp da bu şekilde bizlerle buluşturulmuş oldukları kıymetli bir eserdir. Bilginiz olsun. Hadi bu coverlarla devam edelim efendim. Şimdi ise sağım yalan, solum yalan yine bir Anatolian rock coverla gelsin. Mesajlarınız için 542 424 8950.

Başarım. Berna'mla ki varsınız demişiz Biten Mehmet. Arabada giderken sizi dinliyorum. O kadar güzel eserler çaldın ki selamlar diyor. Çok teşekkürler Mehmet. İyi yolculuklar diliyorum. Ama bir şey rica edeceğim. Lütfen araba kullanırken mesaj atma olur mu? Evet, bir de Magusa Limanı'nı sizlerle buluşturalım. Hani son bu Anatolian Rock Cover bizlerle birlikte olsun. Radyo Çağdaş aile gibi oldu. Annem mutfakta, ben salonda aynı türküyü dinliyoruz. Rica etsem Magusa Limanı çalar mısınız Kocaeli'den Elif demiş. Çok teşekkürler Elif'ciğim. Çok güzel, çok içten, çok sıcak bir mesaj bu. Annem mutfakta, ben salonda aynı türküyü dinliyoruz. İşte biz de bu çatı altında aynı türküleri tüm canlarımızla dinliyoruz. Beynem 20 yıldır dediniz bu radyoyu dinliyorum. Ben de hiç kopmadım. Türkleriniz hep yoldaşım oldu. Derince danılsam bana da

Evet, şimdi sırada Emirhan Kartal Quartet, Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber çalışması sizlerle birlikte olacak. Hani Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber, sevmenin mahcubiyetini anlatan kıymetli eserlerimizden. Hani sevdayı uzaktan yaşamın inceliğini anlatıyor. Bu türkünün dönemi de 20. yüzyılın ortalarına uzanıyor ama duygusuz, zamansızdır diğer türkülerimiz gibi. Hani hep diyoruz ya, çünkü insan aşkı her çağda aynı yerden yaşayabiliyor. Bazılarımız sevdiğini söyleyemez, bazılarımız sadece bir türküden cesaret alır. İşte o türkülerden biri bizlerle birlikte ve ben bu türküyü de sevgili Gökhan Bozkurt'a armağan etmek istiyorum. Canım kankam. Tabii kıymetli eşim, canım kuzenim Dilber Bozkurt'a da. Canlarım, biz her zaman buradayız, unutmayın. Bağımız kuvvetli, dostluğumuz bakidir. Ela

0: Evet, Ali Doğan Gönül Taş'ta devam edeceğiz. Nedendir adlı çalışma, K.E.Y. albümünü bilir misiniz?
1: Aklım aldı, ahu aldı.
0: Çok sevdiğim albümlerden bir tanesi gerçekten. Ali Doğan Gönül Taş'ta muhteşem yorumuyla bizlere eşlik edecek şimdi.

Şöyle bir mesaj var. Gerçekten çok böyle içimi hem buruk yaptı hem böyle hüzünlendirdi. Babamdan bana kalan tek miras türkü sevgisi. Siz onunla dinlerdik. Şimdi yok. Ben yine her gün sizi dinliyorum. Ay Murat. Gerçekten çok içten bir eser. Bir türkü istemiş, babama gelsin demiş Gölcük'ten Murat. Çok teşekkür ediyorum. Sizi onunla dinlerdik. Babamdan kalan tek miras türkü demiş. Çok teşekkür ediyorum. Babana da saygı sevgi rahmetle yad edelim. Kendi babamı da. Çağdaş Medya Yönetim Kurulu eski... Konuşamadım bak. Evet, Çağdaş Medya Kurulu. Kurucusu daha doğrusu Sayın Nurettin Sağsözlü'de saygı sevgi rahmetle yad edelim. Ben böyle çok üzülünce kelimelerim birbirime giriyor, kusura bakmayın lütfen. Tüm babalarımıza, hayatta olmayan tüm babalarımıza saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Gelsin bakalım senin için o zaman sevgili Murat. Gölce'ye de çok çok selamlar olsun.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Merhaba ben Anam İzmit Merkezi'nin Ömer. Ben Umut Altınçay için yayınlamadığınızı fark ettim. Benim için acı parçasını yayınlarsınız sevinirim. Sadece size armağan olsun demiş. Çok teşekkürler Ömer Bey. Bu arada Umut Altınçay'ı çok severim. Aynı şekilde listelerimizde de vardır zaten. Sürekli de yayınlanır hiç merak etmeyin. Denk gelmemişsinizdir diyelim biz. Gelsin bakalım Umut Altınçay Düşler Vadisi'nde seslendirdiği o acı eseri.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Bizi şu anda Dursun Bey izlemekte. Servet Kocakaya'dan Güleyşah adlı çalışmayı istiyor. Selamlar olsun efendim. Kocaeli Büyükşehir Belediye çalışanlarına da.

Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Dursun Bey bize dinlemekte selamlar olsun. Bu parçayı armağan edelim. Servet Kocakaya'nın naif o içten o yalın anlatımıyla kıymetli eser gelsin bakalım. Evet, dinleyebileceğiniz en iyi noktadasınız. Radyo Çağdaş'ta bendeniz Berna Uytunök. Servet Kocakaya ile devam edelim Güleyşah adlı çalışmayla. Sonrası yine buralardayız. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp attı.

0: Hakikaten Türk halk müziğinin inanılmaz ama inanılmaz güçlü seslerinden bir tanesi Ali Aydar Güçlü bizlerle birlikte.
1: Yüreğim dağları yarama tuz.
0: Zaten kendisi Alevi Bektaşi gelinliğinden gelen, özellikle değiş halk müziği yorumlarıyla tanınan bir sanatçı. Bağlaması sert değil, bakın sesi bağırmadan içliyor insan içine. Babam parçası da bir baba özlemi de değil, bakın bir erkeğin böyle içindeki çocuğu anlatıyor resmen. Hani güçlü görünmeye çalışırken kırılan yanını anlatıyor.
1: Yarama tuz bas.
0: Evet, bazı kelimeler vardır söylenmesi zor. Baba gibi mesela. Bazı insanlar vardır ki cin ciğerleri de dolmaz. Evet, şimdi ise Ali Aydar Güçlü'den içimize dokunan bir eser gelecek. Belki birimizin babasına, belki birimizin içindeki çocuğa, bilemeyiz. Şu anda bizlere kulak veren Baran ve Umut kardeşlerime armağan olsun sevgili Gulemede. Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum. Sonrası yine buralardayız.

Selamlar Berna Hanım, kurucu eşim Asyan Pet Shop'tan Ercan Bey demiş. İyi yayınlar diliyorum. Zahmet olmazsa Oğuz Aksaç'tan incinir. Hem komşum hem de saygı duyduğum Hasan Şen abime gelse şimdiden teşekkür ederim demiş. Efendim öncelikle ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevdanı çekmek, bu eserden sonra o zaman kapanış parçam olarak yayınlayayım, olur mu? Hadi bakalım o zaman. Gelsin Sibel Sözleri ve Gürkan Çapkın'ın bu kıymetli eseri. Sonrası yine buralardayız.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Evet, Radyo Çağdaş'ta bir günün daha sonuna geldi kıymetli dinleyicilerim. Bugün türküler konuştu, deyişler konuştu, bazen bir sustuk ama müzik bize her zaman anlattı. Hani bir türkü birisinin babasını hatırlattı, bir türkü birimizin gurbete giden sevdiğini. Bakın, radyo sadece bir frekans değil, bir yoldaştır. Tam da 20 yıldır kesintisiz bu şehri, bu toprakları, bu kültürü bir arada tutan biz sessiz efendim, unutmayın lütfen. Diyorum Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi ile, sosyal medyalarımızla, iOS Android uygulamalarımızla nerede olursanız onun yanındayız. Evet, bugün de birlikteydik, aynı notada buluştuk, aynı noktada durduk. Nasip olursa yarın yine buralardayız. Çünkü türküler bitmez, çünkü türküler devam eder efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Kalbiniz hafif, gönlünüz ferah olsun. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralardayız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
3: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Öyle biter, hep böyle dertli biter, öyle evine gider. Kuşlar yuvaya döner, akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

Yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

0: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi noktada.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihrap.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Sevgiyle dostluğun
1: büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
2: Radyo Çağdaş.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Haydar Dost. Dara diş oldu.
1: Radyo Çağdaş.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok fila verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Bakma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Çöle kıyısı olan kentlerin limanları sıkıcı olur. Kuş uçar, gemi geçmez, kervan zaman içinde. Böyle kentlerde insan fırtına gibi sever sevdiği için ağlamayı. Hangi türküde sevmekten bahsedilse ben Hicaz olurum. Elimi ıslatır elinin teri, ziyan olurum. Seni sevmekle ıslanır akşam sefalarım. Hangi türküde sevmekten bahsedilse bu çölde ben... Şair burada yaşadığı kenti çöle benzetiyor da bahsedilen şair olur.

hiç göze gelmediler. Gözdesi de olmadılar kimsenin. Kimse farkına varmadı yalansız gözlerin. Göz göz olduğunu yüreklerinin hiç anlamadılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Çözülemedi bakışlarındaki tarifsiz sevdalar. Kim miydi? Sevgi mi? Büyüyünceye kadar cevapsızdılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Sarıydılar ya da soluk benizdi. Çoğunlukla karaya yakın bir esmer. Ve onlar genellikle hiç burunlarını silmezler. Derin iç çekişleri bundandır. Dünyanın kahrından değil. Çünkü umurlarında değil onların farkında olmayan. Oysa ne çoktular. Ne kadar çocuktular. Adam olacaklar. Önceleri öğretmen, ebe, sonra doktor olmak isteyecekler. Bildiklerinden değil. En yakınlarında hep onları gördüler. Hep onlar olmak istediler. Çalınmış geleceklerinden habersiz

o güzelim yürekleri delikanlılık edebiyatıyla körelttiler. Okumanın erdeminden, insan gibi yaşamanın bilimden geçtiğinden haberleri olsun istemediler. Ne kadar parlarsa parlasın hep suskun kaldı o gözler. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Ahmet Arif'ten bu yana yolunu gözleyenlerin adı değişti, hepsi o kadar. Kuş balası, boğmaca, kara çiçek sıtma belki azaldı ama yeni nedenleriyle yürek enfarktı, kanser filan hala pusuda. Çaresizlik dağlar aşırmakta. Yer yurt terk edildi. Gurbet artık sıla. Çalansa bildik değil, başka bir hava. Kırıldılar farkında olmasanız. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Gözlerinden dillerine dökülürse bir gün sorular, süzdürebilecek miyiz aynı yalanı? Yoksa yine susturacak mıyız onları? Küçüldü dünya. Çoğu gitti, azı kaldı. Geçici demişlerdi körlüğümüze, biraz fazla uzadı. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Sessiz de kalsalar bizi bağışlamayacaklar. Mazeretlerimize inanmayacaklar. Yaşamımızda görünmedikleri her karenin hesabını soracaklar.

Şey, sevmek gibi gidiyordu kadın. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

0: Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbimin, içimde ayak izlerin. Aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.
1: Radyo Çağdaş.
2: Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

Sana yaralarımdan çiçekler, ilk yardım geceler biraz da ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi, sana cinayetimin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinde, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokul Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağı da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda. Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk, paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin.

Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri. Her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının. Oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.

Gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim. Çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum. Beni kaldırın. Hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece. Yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte. Belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi. Nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim Gülgülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız.

Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun, sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü, ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim...

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

Dün sahilde karşılaştık. Bir an gözüm ısırdı. Sonra birden tanıdım. Düşmemek için zor tuttum kendimi. Bacaklarım titredi. Bir ağaca yaslandım. Yırtılan bir mektup gibi sisli hatıraların gerisinden bakıyordu. Eski bir sevdanın durulmamış nehirleri çırpınarak yüreğime akıyordu. Hatırladığım bir sonbahar günüydü. Karşımızdaki yeni eve taşındılar. Bütün gün bakışıp duruyorduk. Gözleri sanki birer kurşundular. O zamanlar ben zıpkın gibi bir çocuktum. Liseye yeni başlamıştım. Onun saçlarını geriye savurup çapkınca gülümsemesinden hoşlanmıştım. Ne zaman cama çıksam karşı balkonda ıtırlı bir çiçek gibi tütüyordu. Ne zaman buluşalım desem olmaz diyordu. Mektuplaşmak ona yetiyordu. Bir Temmuz akşamıydı, unutmam. Yazlık sinema daha yeni dağılmıştı. Bahçe kapısında sıkıştırıp öpmüştüm. İçeri kaçıp saatlerce ağlamıştım. Sonraları çok konuştuk, gezdik. Bazen ağlaşıp bazen de gülüştük. Çılgın gibiydik, her fırsatta buluştuk. Ulu orta öpüştük, herkesin diline düştük. Ailesi baş edemedi. Mersin'deki halasına gönderdi. Hiç arayıp sormadım. Ben o sıralar devrimci oldum. Mahalleden ayrılıp yıllarca eve de uğramadım. Dünyam değişmişti artık. Memleketin gidişatını hiç mi hiç beğenmiyordum. Forumlara, yürüyüşlere katılıyor. Durmadan şiir okuyup ajitasyon çekiyordum. Ah o gençlik rüzgarı. Ah. Ezilen insanları tek başıma kurtaracağımı sandım. Anarşik bir eylem sırasında seken kurşunlarla bacağımdan yaralandım. Ameliyatın ardından yıllarca yattım içeride. Dosyam bir hayli kavarmıştı. Beni o nemli koğuşlarda vefakar anamdan başka hiç kimse aramamıştı. İçeriden çıkınca onu sordum. Bir az subayla evlenip buradan gitmişti. Oysa kibrit havlusuyla koluma dağladığım ismi hala silinmemişti. Hayat devam ediyordu. İçkiye vurmuştum. Unutmayı deniyordum. Pencerenin önünde kuruyan bir çiçek gibi günden güne tükeniyordum. Anam çökmüştü artık. Ölmeden mürüvvet istiyordu. Bazen oturup dertleşirdik. Kimsesiz bir kadın varmış, körmüş. Olur demiş. Ben de fazla uzatmadım. Evlendik. Geçmişe ait ne varsa mektuptu, resimdi. Bir bir ayırıp yaktım ateşte. Nasıl gittiğini sorarsanız ne bileyim.
Kâr tofal gidiyor işte. Ne var ki o hırçın saçları hep yüzüme savruluyor. Balkona her baktığımda. Pişmanlık bir eski yara gibi hala kımıldayıp duruyor onu hatırladığımda. Biliyorum onunla olsaydım böyle kavga edip durmazdım yüreğimle. Biliyorum bu sevdayı ben yıktım. Ben öldürdüm bu hoyrat ellerimle. Dün sahilde karşılaştık. Bir an boş bulundum. Sendeler gibi oldum. Öyle bir baktı ki ben o gözlerde bir ömrün bütün acılarını buldum. Bir şeyler söylemek ister gibiydi. Başını eğip gitti çocuklarının yanına. Nedendir bilmiyorum. Fakat girmek istemedi sanki kocasının koluna. Ardından koşup durduramadım. Ona soramadım. Öylece dona kaldım. Çünkü o anarşik eylemden beri ben artık değnekli bir tofa oldum.

Kilitlenmiş beton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün, pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği, acıtmış ömrünü çekirgelerin medyatik soruşturmalardaki enflasyonist yargılar, haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü, herkes kendi manşetinde satır arası, hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak. İnecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afaz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

0: Radyo Çağdaş.
1: Ağaçlar kendilerine kral bulmak için toplanıp zeytin ağacına gitmişler. Ve bizim kralımız olur demişler. Zeytin ağacı onlara benim insanların hayran olduğu yağım ve meyvelerim var. Şimdi bütün bunları bırakıp başka ağaçlarda sallanmaya mı gideyim demiş. Ve ağaçların krallık teklifini reddetmiş. Benim zeytin ağacından daha yürekli dostlarım, merhaba.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpik de değil gözüm. Ben Barış'ı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben Barış'ı özledim.

0: Bakışından söz eder. Kim bilir hangi gönüldür duran.
1: Radyo Çağdaş.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

0: bırak da dolanayım ayaklarına kum gibi, kum gibi ezip geçme.
1: Radyo Çağdaş.